0: Bilirsin. B86 original.
1: B86.
0: Abi şey, gri mi?
1: Yo, gri.
0: B970.
1: B97.
0: Good evening, ma'am. I'm 10-8.
2: B21, Nolan.
1: B21.
2: Good evening. I'm 10-8.
1: Yeah.